Ulaş ulaş da zor, duman duman azı duman ağlan ağlan azı ayağlayış.